Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin'i sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirin resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

아버 물 건너서

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Güzel bağlar oy maralım maralım. Yemyeşil olmuş dallarda gel Şiran'a gidelim. Bizim vadinin sanatçılarından bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tüm. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Güzel bağlar, oy maralım maralım. Yemyeşil olmuş dağlarda gel Şiran'a gidelim. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

gel Şirin'e gidelim. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin'i sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirin resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Güzel bağlar, oy maralım maralım. Yemyeşil olmuş dağlarda gel Şiran'a gidelim. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'la güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

0533 397 29 29 0533 397 29 29 Radyo Şira'nın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'la güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tüm. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirin'i sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirin resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirin tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tüm.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29 Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Gece beni düşün, gözlerin bulutlansın, sırtlan karanlık altında koyup da gittiğini düşün ki ciğerin yansın. Ben her gece sendeyim, bir gecede sen düşün. Dün gibi hatırımda saçlarını okşarken o gamzeli gülüşün.

gece beni düşün yarın, sana yanan biri olur. Bu gece beni düşün yarın,

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim, Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Ünlü bağlama ustası Arif Sağ, öğrencileri arasından halk müziği dünyasına yeni bir yıldız daha yetiştirdi. Sivaslı genç sanatçı Sabahat Akkiraz'ın hocası Arif Sağ'la çalışmalarından bir divan sunuyoruz.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Divanelikte Sıdkı ismim buldum, divanelikte içtim şarabını, mestanelikte.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim, Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Kanatlarım olsa sen de çırpınırdı. Kıvranır can, sesinde gökyüzü arardı. Kirlenirken elden ele duygular, tenim ancak terinle yıkanırdı. Gözlerin haziran, ellerin ayazdı. Unutulsa dünler, bugünler yaşanmazdı. Sen menevişlerken bahtımın karasını, sevmek aşım olsa da sana doyulmazdı.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Kız Anşa döndü kocaya kaçmış, biliyor musun?
1: Döndü mü kocaya kaçmış?
2: Kız kim?
1: Döndü kocaya mı kaçmış? Esra mı diyorsun kız?
0: Kime kaçmış, kime? Komşunun oğlu Şakir'e. Ne etmiş?
3: Kim ula kim?

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

gam. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Ram, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Ram, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin'i sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirin resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

0: Ben diyorum ki, ben buraları çok sevdim ya. Çok güzel. Ben bırakayım lokantacılığı falan. Bırakayım sadece. Yerleşiverim buraya ya.
1: Oy nenem lay lay lay lay. Hesabın desin paçı.
2: Yok kız şaka diyorum.
1: Sen beni kandırır mısın?
0: Ya ayıp oldu ya. Bak şimdi şaka yapıyorum gel. Yok. Gel. Ha, şaka yapıyorum vallahi.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum beni.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'la güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29 Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Bıraktım giderim, garip köyümü. Ağlayarak, sızlayarak, yanarak terk ettim. Dönemem toprak evimi. Ağlayarak, sızlayarak, yanarak. Izdıraptır şu çektiğim çileler. Ben köyümü çok severim bileler. Deli değil gayrı bana güleler. Ağlayarak, sızlayarak, yanarak.

bırakırım toprak evimi. Ah ağlı yarak sızlı yarak yana. Seneler seneler geçti seneler. Başıma getirdi şu İstanbul bak neler neler. Bu sene de gelemem dertli köyüm gele.

Kimler ne hallara koydu seni ele. Ben köyümden vazgeçemem bile.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tüm. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Senden af diliyorum.
1: Hep altalan ben oldum. Ben de insanım, doldum. Öyle seviyordum ki hiçbir şey görmüyordum. Göremediklerimi şimdi gayet net gördüm. Ve gördüklerimle gidiyorum.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tınır.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533.

0: 33 397 29 29. Radyo Şira'nın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Bizim oralarda avcının biri bir geyik yakalamış diri diri. Geyiği bir görsem var ya bizim çavuştan iri. Yakaladığı geyiğin boğazına takmış ipi, arabanın arkasına bağlamış kipi mi kipi. Hava bir kuar, bir soğuk, bir fırtına, bir tipi çalıştırmış ipi. Düşmüşler yola. Geyik arabayı bir sağa asılıyor, bir sola. Bir sağa asılıyor, bir sola. Sonunda cipi düşürmüş şarampola. Avcı başlamış vola vola vola atmış kendi göle. Az kalsın ki boğula öle. Yüze yüze üç gün diyen de çıkmış karada düze. Eli ayağı devir olmuş dönmüş buza. La bir de bakmış ki hurtuya dönen çipine. Geyik de dolaşmış düşmüş ipine. Geyiğin ipini şöyle koluna dolamış köye doğru yol almış. Lastikler kar kurt arkasına kar dolmuş. Meğer iki numara bol almış. Geyiği getirmiş eve. Geyik de olsam ne dersin koca bir deve. Kimse cesaret edemiyor ki seve. Geyiğin boğazını kesmiş, postunu soymuş, 42 tane kazana koymuş, 25 bin kişi et yemiş doymuş. İlçenin kaymakamı da bu işi duymuş. İlçenin savcısı bu olaya bir el koymuş. Kim şikayet ettiyse bizim avcıyı, savcıya iki jandarma gelmiş, kelepçe takmışlar avcıya doğru yola. Bizim avcının akıbeti hayrola. Gitmişler karakola tam ifade verirken, bir de karısı uyanmış erken. Ulan avcı bir zorlay, 60 model araba gibi zorlay.
2: Vay diyorsun ya. Yorgan düşmemiş mi?
1: Bunda yorgan yok.
2: Bunda yorgan yok.
3: Hocam nasıl?
2: Sağlık.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Pomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Pomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Pomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Tomara'dan gelen tüm. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.
1: Tamam. Sessiz olacağız. Pas.